Sen ne atın sması yumi? Te sana mı ces? Nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.